0: Çörensiz de tiki olsa yiyecektim.
1: Alaca olsa yiyeceğim.
0: Ha mısın ha?
1: Hı hı.
0: Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip asmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He ne olur. He? Sizi ne elete yere siz caniler. Hamını canisiz.
2: Şamama. Aa Şamama. Şamama hey. Ne olur Südabe, niye kışkırırsan? Sıra bak, koca baktığında diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Deli de şey olar, bir bak da. Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeleyin.
1: Kim götürür ne? Bir de elimi o vedreye vursam Allah bana ganim olsun.
4: Ne me sustu dadallarda.
2: Ay babam bu vedre kimindir?
4: Yine geldik ben.
2: Kimindir ha?
4: Hele makam uzaklarda.
2: Al dura kalsın vedrede sinirim. Beyim ben bilmirem. Onun vedresini de. Ele gözü beni görür. Yani üstüme kışkır baksan sen gel öz uşaqları var göz ol.
4: Anamısın laylala.
2: Ay kaşılara ne sokun sen? Yer tapmadın oynamağa.
4: Derde bozuldu.
5: Sağlıklamak lazım.

0: girovsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Al markette düşünmeden al. 1 kilogram Newland kere yağı 24 manat 50 kapiği değil. Cemi 18 manat 99 kapiği. 70 kilogram Ariel yüzücü toz 45 manat değil. Cemi 17 manat 99 kapiği.
3: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yani.
1: Bu ilin renkleri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal renkleridir. İlin rengi Fab boyalarındadır. Men Fab'da ilin rengi boyalarını çok...

0: Ay maşallah, ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız burdi, adı burdi.
1: Hey, hey, hep duva açma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız kuş değil, halis bayoluştu. Nasıl, geldi.
2: Oy, buraya geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuydu, indi oğlanı okşuydu. Çok sağ ol dedi ha. Nene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Benim onun elimle kurtar.
3: Bilirem, yıkılacağın da buraya intiri getiler. Kelle dolayı cip boş.

0: bu kimdir? Ay kız, dur başıma deyip ağız burada neyi yatmışsın? Dur gidi geve.
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm, baktın getirip ki kız olmamışsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet ol. Başa düştün?
0: He.
1: Menden elimiz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden elimiz. Benim de kişilerden hoşum gelmez. Gül.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım da bunlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan haram.
3: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmedi ulan.
0: Dursa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu tohininde gizlenmek istedin. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: 96.3 FM. Milli Musiqi, Milli Radyo'da.
1: Geçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimim.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 yılı tarihli İSN L7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Sumqayıtın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Yüz altı nokta üç FM.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Al markette düşünmeden al. 1 kilogram Newland kere yağı 24 manat 50 kapiği değil. Cemi 18 manat 99 kapiği. 7 kilogram Ariel yüzücü toz 45 manat değil. Cemi 17 manat 99 kapiği.
3: Vöyen'le işlirsiz, tercihli pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanlı.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir